0: chitire mkuziyemo
1: mashora mkumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu urukunu hirira zvakanaka
0: andikubvunzise segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano